Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

kite katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Merhaba, merhaba, merhaba.
1: Umut bir güneşi.
0: İşte yepyeni bir ayın ilk cumartesi gecesinde yine yeniden bir arada olmayı başardık.
1: Aralığında çaresizliğin düşmanı.
0: Evet, kimlerin radyosu açık bir görelim bakalım. Artı 43 660 130 19 79.
1: Karanlık sokaklar.
0: Evet, bu arada sesim nasıl geliyor? Valla bugün çok olaylı bir gündü. Şu anda inanılmaz yorgunum. Yani nasıl söyleyeyim? Nasıl anlatılır bilmiyorum. Böyle vücuden yorgunum, zihnen yorgunum. Bir de bilgisayarın, yayın yaptığım bilgisayarın kasasını devirdim 2 defa. Ve tabii çalışmadı. Efendim, bilgisayara baya bir zaman ayırdım. Mecburen servise götürdüm. O yüzden de sesim size inşallah güzel geliyordur. Nasıl? İyi mi?

0: belki gözyaşı.
1: Evet, öncelikle programımızın sponsorlarına teşekkür edelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla ve Pindrinks'in %100 yerli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyorum. İki güzel sponsorumuza da teşekkür ediyoruz.

0: Evet efendim, güzel bir gece yolculuğu olsun. Viyana FM kavşağındayız, birlikteyiz ve gecenin içinden keyfe keder programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Sizlerin de yardımıyla şahane bir gece yolculuğu yapalım.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir yudumda bulur insan. İşte Pindrinks tam da o enerjiyi sunuyor. Katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumla doğallık, her damlada tazelik. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Pindrinks her yudumda doğanın gücünü hissettiriyor. Teşekkürler Pindrinks, hayatımıza sağlık, tazelik ve doğanın enerjisini kattığın için. Teşekkürler Pindrinks, hayatımıza doğanın enerjisini kattığın için.

Evet, kimler bizlerle birlikte? Bir an mikrofonum gitti zannettim. Valla ses ayarlarını yapıncaya kadar bayağı uğraştım. Bütün gün aslında, bütün gün uğraştım. Ve bir şey soracağım. Öncelikle bir hoş geldiniz diyeyim. Kimler bizlerle birlikte? Ondan sonra sorumu sorayım. Tamer bizlerle. Sevgili Esin, teşekkür ediyorum. İyi, ses iyiymiş. 21.40. Sevgili İsmail Sabri bizlerle birlikte. Ve Yıldız, merhaba.

Evet, mesajlarınıza geçmeden önce. Sizde öyle oluyor mu? Mesela bir aksilik başladığı zaman ben de böyle peş peşe böyle öldürene kadar aksilikle savaşıyorum. Ve bugün sabah itibariyle tam olarak programa girmeden 6 dakika önceye kadar öyle aksiliklerle savaştım durdum. Şimdi sizlerle dinleneceğim inşallah. Evet, sizde öyle oluyor mu? Ya da neden öyle oluyor? Oluyorsa da. Evet efendim, hemen mesajlarınıza geçeceğim. Öncelikle Tamer'e teşekkür ediyorum. Almanya'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Bu geceyi bizimle paylaştığı için. Çünkü hafta sonu gecesi. Evet, takvim yaprağımız 4 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Ve günlerden cumartesi. Herkese iyi akşamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla, nasılsın? Bakın, bugün bana bu soruyu sormayın. Yani gerçekten de nasılsın sorusuna dürüst cevap veremem. Çünkü çok yorgunum bir kere Tamer. Hatta Batuhan biraz önce dedi ki, ya anne, ölüyorsun artık yorgunluktan, sen yayına mı gireceksin? Evet dedim, sözüm var. Söz bende emanettir. Söz verdim mi illa o emanete sahip çıkmalıyım. Yani nasılsın sorusuna zannediyorum doğru bir cevap olmuştur. Sıradaki eser güne yanıma gelsin. Saygılar, sevgiler Tamer. Ve gecenin sözünü paylaşmış. Beyaz mendiller alayım. İnsan hep sanır bir gün her şeyin yoluna gireceğini, beklediklerinin geleceğini, yaralarının sarılacağını sanır. Ama gel gör ki insan en çok da sandıklarıyla kalır. Durma.

Erdatlı babacığım, hoş geldin. Oo, Gürcan Bey'le birliktesin. Maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Sevgiler, selamlar.

Evet sevgili İsmail. Selamlar demişsin. Merhaba. Bize bir selam rica edebilir miyiz? Aa, size bin selam olsun. Sonsuz selamlar. Çavuşköylü gençlere çok çok selamlar. Çavuşköy nerede bu arada? Merak ettim şimdi. Ben köyleri geziyorum ya. O zaman ne diyoruz? Çavuşköylü gençlere çok çok selamlar gönderiyoruz. İyi yayınlar demişsin. Çok teşekkür ediyorum.

0: Merhaba ablacığım, hoş geldin. Hoş gördüm Esin'cim, sen de hoş geldin. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Sohbetimiz bol olsun. İnşallah olacak. Evet, aksilikler sizde de peş peşe mi geliyor diye sormuştum. Olmaz mı ablacığım? Oluyor tabii zaman zaman. Sakin kalmak lazım. Çözüm ararken, aksi olunca, stres ve telaş yapınca her şey daha da karışıyor sanki bende. Hiç sorma. Bugün gerçekten inanılmaz karıştırdım her şeyi. Ve kırmadığım ne kaldı diye bakıyorum etrafa. Ya nasıl bir sakarlık bugün, böyle aslında o kadar da sakar değilim ama elime attığım her şeyi kırdım, o kadar diyeyim.
1: Aynı o ılık rüzgar yine esiyor ellerimde. Hey yıllar, yenilmedim size.
0: Ama kasanın maliyeti bana biraz ağır geldi. Bugünün bilançosu nasıl söylenir? Biraz zarardayım galiba maddi olarak. İstanbul Ümraniye'ye sevgiler, selamlar. Puppet Shop'a. Onlar gece yarısına kadar çalışıyorlar. Bol bereketli işleri olsun inşallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar dilerim. İyi sunumlarınız olsun inşallah. İnşallah sevgili Aydın, hoş geldin.

Evet, mesajlarınızla devam edeceğiz ve 2-2,5 saat kadar birlikteyiz inşallah ve bu güzel gecede neler yapacağız? Tabii ki sohbet edeceğiz. Ancak şöyle bir durum var. Ne konuşacağımızla alakalı henüz karar vermedim. Bugün ilk defa doğaçlama gideceğim. Viyana FM'de başladığım gün itibariyle hep hazırlıklı geliyordum. Ama ne yazık ki bugün herhangi bir hazırlığım yok. Bakalım doğaçlama neler çıkacak. Eğer siz konuşulmasını istediğiniz bir konuyla alakalı fikir yürütebilirsiniz, yazarsınız. İstediğiniz konuyu da konuşabiliriz. Evet efendim, devam edelim mesajlarımıza. Sevgili Zuhal'cim bizlerle birlikte. Zuhal, aman Allah'ım, ne güzel bir fotoğraf. Hala aydınlık oralar ha? Ya çok enteresan değil mi? Arkada bulut. Bulutun önünde Emine Sultan. Mısır mı patlattınız siz? Galiba mısır patlatmışlar. Çay içiyorlar. Zuhal'cim, ne güzel bakmışsın. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar ablacığım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sana kocaman sarıldık, öpüyoruz. Emine bacımla çay keyfiyle sesindeyiz. Ben de size sıkı sıkı sarıldım. İyi sohbetler hanımlar. Ve Hollanda'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ispartalı Ayşe. Oy oy oy, iyi ki gözümün çiçeği gelmiş. Gurbet elde içimi ısıtan sesiyle kalbime dokunan güzel sesli kadın. Hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum. Ve gündüz yayınlarında tatil olmadığı sürece çok fazla görüşemiyoruz. Ama biz birbirimizi biliyoruz. Çünkü gönül bağı dediğimiz gözle görülmeyen ama hissedilen bir bağ var. Çok kuvvetli bir bağdır o. O yüzden de bir arada olabileceğimiz her zamanı değerlendiriyoruz. Yıldız'cığım, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Yıldız, iyiyim. Vallahi iyiyim. Aksilikler yaşanmış, geçmiş gitmiş. Oh maşallah, bir daha yaşanmaz inşallah. Ama sesin gayet iyi. Evet, Allah çok şükür. Ay, sesime bir şey olmasın. Ama bir ara programı yapamayacağımı düşünmeye başladım. Çünkü bilgisayar çalışmayınca her şey alt üst oldu. Sonra Batuhan kasaya açtı, o da yapamadı. Ondan sonrası zaten tam bir yorgunluk. Ama oldu. Oldu, bitti. Gecemiz güzel olsun. Sana kolay gelsin. Bize de iyi dinlemeler.

0: Sesin yorgun ama çok güzel bir tınısı var. Yorgunum der ya, çok yorgunum. Ama bu yorgun sesle çok güzel şiir okunur. Geçmiş dönemde tecrübe ettim. Ses yorgun olunca şiire çok gidiyor. Yani çünkü şiirler yorgun insanlar tarafından yazılıyor zannediyorum. O yüzden de yorgun sesler yorgun insanların şiirlerini çok güzel okuyor. Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sesindeyim demişsin Derya'cığım. Sesimde kal, orada kal. Hiçbir yere ayrılma, radyon açık olsun. Sevgili Emrah bizlerle birlikte. Özlem Hocam, iyi seyirler. Teşekkür ediyorum, hoş geldin.
1: Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

Bir kırık merdivende takılıp düştüğüm mevsim sonbahardı. Mevsim hüzün. Ağaçlar yapraklarını dökerken hayata, rüzgar tüm şiddetiyle eserken, mevsimler aylarıyla çekip giderken, bana gözyaşı dökmek kaldı. Ne çok ağlamıştım ben o gün, ne çok. Farkında mıydın bilmiyorum. Tüm farkındalıklar rafa mı kalkmıştı yoksa zamana mı kalmıştı? Ne çok ağlamıştım o gün. Kaç yıl geçti, kaç rüzgar esti, kaç gözyaşı döküldü üzerinden.

0: Bir kırık merdivendi takılıp düştüğüm. Dizlerim mi kanamıştı o gün, yoksa yüreğim mi? Hiç geçmedi biliyor musun? Hiç geçmedi.
1: Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

Bir kırık merdivende takılıp düştüm. Dizlerim mi kanamıştı o gün, yoksa yüreğim mi? Hiç geçmedi biliyor musun? Hala o günkü gibi. Bir acı var, bir acı. Dizlerim hala kanamakta. Akıl oyunları yaşarken benliğim. Her düşen yaprakta, her esen rüzgarda ve her hazanda. O kırık merdiven gelir aklıma. Gidişin gelir, sen gelirsin. Dizlerim mi sızlar, yüreğim mi? Bilmiyorum hala. Ama hep sızlar, hep sızlar, hep sızlar. Rüzgar ne kötü esmiştin. Çok üşümüştüm, biliyor musun? Öyle titriyordum ki. Neden diyorum hala? Neden, neden? Neden hep aklımdan geçiyorsun ki? Hiç eksilmemiş acılarım, aynı acıları yaşarken ben. Güz sancıları yaşıyor bedenim. Hayat sen yapraklarını döktüğün sürece, rüzgar sen estiğin sürece ben üşüyeceğim. Ve dizlerim her sızlamasında, her gözyaşında bu güz sancılarını yaşayacağım. Biliyorum, çok iyi biliyorum.

Evet, şair demiş ki peki nedir sevgi? Birlikte bir gülüşü uzatmak, acıyı paylaşıp azaltmak belki de. Aynı duaya el kaldırmak, dokunmak biraz. Aynı anda görebilmek bir şimşek çakımını. Ocağı birlikte üflemek, ısınmak için. Benim sevdiğim kadar. İnsan olmanın o eksikliğini, güzelliğini sezebilmek karşılıklı. Tamamlayabilmek birbirini. Öyle demiş şair. Ne dersiniz? Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Son günlerde ne çok konuşuyoruz değil mi? Çok basit bir duyguyu. Ya sevmek bu kadar kolayken kafalar karışık. Çünkü artık kıyafet değiştirdi. Kimin gerçekten sevdiğini, kimin arkasında başka şeyler taşıdığını anlayamıyoruz. Her gün seni düşün. O yüzden de durmadan sevgiyi masaya yatırıyoruz. Kesiyoruz, biçiyoruz, parçalıyoruz, parça pinçik ediyoruz. Sonra toparlamaya çalışıyoruz ama toparlayamıyoruz ve eksik kalıyoruz. Çünkü sevgi hayatın merkezi. Efendim, sadece insanın insanı sevmesinden bahsetmiyorum. İnsanın doğayı sevmesi bile artık çok garip bir şekilde yansıyor etrafa. Çöplerle falan. Benim sevdiğim kadar. Ayşe, ne güzel bir fotoğraf. Bahçede uğraşıyormuş. Sesindeyim. Oh mis mis. Vallahi mis. Bence de mis. Bu arada Emrah, birkaç tane yazdın, sildin. Özlem'in Asaf'tan getirdin. Teşekkür ederim. Vallahi şiir okumayı çok severdim. Bir zamanlar çok şiir okurdum. Artık çok fazla okumuyorum. Her gün seni. Çok uyuşturuyor beni ya. Arabesk gibi. Her an seni.

0: Valla hazır yorgun bir sesim varken şiir dinlemek istiyorsanız böyle şiir paylaşabilirsiniz. Ama bugün ne konuşacağımıza karar verdik. İlla bir şey konuşmamız gerekiyor mu diye soranlar var mı aranızda? Bence gerekiyor.
1: Her an seni yaşarım, seni sevmekten değil.
0: Yani zaten zor sohbet edebildiğimiz bir çağdayız. Böyle dibine kadar gerçekten kaliteli sohbet edebileceğimiz insanları zaten zor yakalıyoruz. Biz birbirimizi bulmuşken değil mi değerlendirmek lazım. Ne diyeceğim de müzikleri hep dinlersiniz. Ya bu şarkı çok güzel yalnız. Özdemir Asaf demiş ki baharda kışı, kışında baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı? Boş ver. Bazı şeyler yokken güzel. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Belki var olsalar o kadar güzel olmayacaklar. Yaşa Özdemir Asaf. Teşekkürler.

Evet, şimdiki aklım olsaydı. Hepimiz diyoruz değil mi? Yani böyle bir cümleyle başlıyoruz. Şimdiki aklım olsaydı öyle yapmazdım. Şimdiki aklım olsaydı böyle yapmazdım. Şarkı da aslında gerçekten böyle çok ince ince işlemiş. Ama ben hep şeye inanıyorum ya. Özellikle geçmişte kalan şimdiki aklım olsaydı diye başlayan cümleler. İyi ki şimdiki aklım yokmuş. Öyle bir tercih yapmışım. Çünkü bugün var olduğunuz şekli o zamanki her şimdiki aklım olsaydı cümlesine borçlu olduğumuzu artık biliyoruz. Evet, bugün biraz cesaretten konuşalım. Cesaret nasıl bir şeydir? Cesur olmanın tanımlamasını yapalım hep birlikte. Cesur insanlar nasıl insanlardır? Efendim, vuran, kıran, işte gözü bir şey görmeyen pervasız insanlar ama cesur insanlar denir. İşte rahat rahat konuşan, attan tutan, işte hiç kimseyi düşünmeden ben cesurum diyen insanlar mı cesurdur? Yani açıkçası cesur insanları biraz masaya yatıralım. Bakalım bizler o cesur insanlar.

Bunlardan bir tanesi miyiz? Evet, cesaretten bahsedelim. Bu akşam cesaretten bahsedelim. Ve bugün gerçekten de o kadar yoğun bir koşturun içindeydim ki aslında birçok şey planladığım gibi olmadı. Ve insanoğlu çok enteresan, plan yaparsınız ve ben artık yani plan yaparken zannediyorum şeyde yanlış yapıyorum. İnşallah demiyorsam gerçekten benim ayağıma dolaşıyor. Artık eminim. Herhalde inşallah demeyi unuttum. Bugün yaptığım planlar böyle alt üst oldu. Dolayısıyla bazen de akışında yaşamanın güzel olduğunu böyle böyle anlıyoruz diye düşündüm sonunda. Böyle kendimi teselli ettim. İyi ki de sizlere söz vermişim dedim. Şu anda muhtemelen eğer programda olmasaydım hala ev temizliğiyle uğraşıyordum. O yüzden de çok mutluyum. En azından dinleniyorum şu anda. Evet, gecenin dörtlüğü gelmiş Tamer'den. Tamer'in mesajına geçmeden önce Emrah rica ederim. Hiç önemli değil. Sevgiyle alakalı biraz önce şu Cem Belevi'nin çalışmasında özellikle. Sevgi dillere düşmüş sadece ablacığım. Dillerde, yazılarda yüceltiliyor maalesef. Bir de şarkılarda, şiirlerde. Ama bir şey söyleyeyim Esin. Gerçekten de ben çocukluğumdaki o sevgiden aldığım hazzı, sonra gençliğimde ben şu andaki genç kuşağa üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü biz gençliğimizde de sevgi çok güzel bir şeydi ya. Çok temiz bir duyguydu. Doğayı severken bambaşkaydık. İnsanları severken, komşularımızı severken, ne bileyim işimizi severken bambaşkaydık. Şimdi bakıyorum esamesi okunmuyor gerçekten. Enteresan.

0: Şenolcuğum hoş geldin. Bana kırılacaksın biliyorum. Birazcık da kırgınsın muhtemelen. Yani öyle tahmin ediyorum. Ama keyfe keder gecelerinde istek almıyorum. Yine de hani geçtiğimiz haftanın hatırına seni kırmayacağım. Masum Kırmızıgül'ün Kahpe Felek. Aldım sıraya. Vallahi aldım yani. Yaptım öyle şeyler. Arada yapıyorum öyle şeyler. Bir de sesli mesajımız var. Hemen şöyle Şenol'un sesine bir kulak verelim. Öncelikle hoş geldin. Söz sende.
1: Merhaba Özlem Hanım.
0: Merhaba.
1: İyi geceler, iyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir parça yazdım sana. Eğer yayınlayabilirsen.
0: Aldım sıraya.
1: Güzel olur.
0: Tamam.
1: Bu hafta iki tane darbe yedim. Çok depresyondayım.
0: Biliyorum.
1: Moralim çok bozuk. Hiç beklemedik. İki darbe çok ağır geldi bana. Kulağım sende.
0: Tamam. Teşekkür ederim. Aldım. Bak keyfe kederdi. Gerçekten istek almıyorum ama geçen haftanın hatırına...

Özdemir Asaf'tan bir cümleyle gelmiş sevgili Derya. Gökyüzü güneş olsa sensiz karanlıklardayım. Ya işte sevdiklerinizin, sevdiklerinizden ya da sevdiceğinizden ya da yarinizden, eşinizden, dostunuzdan uzaktaysanız güneş ne kadar parlarsa parlasın, o uzaklık ve o özlem insanı böyle bir gölgede bırakıyor. Hatta karanlığa alıyor. Özdemir Asaf çok güzel demiş.

Hayalden öte düştün sen. Hangi ara kalbime düştün sen? Sanki yaşamazdım senden evvel. Sazımın teline düştün sen. Sonu bilinmez hikayelerin, anlamı yok sensiz kelimelerin. Dilimden düşmez artık adın, elimden ayrılmasın ellerin. Fırtına sessizliğinde çığlık gibi, sensizlik nefesimi keser gibi. Artık sensiz olmaz bilirsin. Her yönden, her yönden bir aşk eser gibi. Ya, Tamer'den gelmiş. Çok iyiydi.

Demin konuşmaya başladım. Asıl söylemem gerekeni söylemeyi unuttum. İşte bütün gün bu karmaşanın içerisindeyken bir türlü kahve içemedim. Çok uzun zamandır geceleri de kahve içmiyorum aslında. Müsaade ederseniz bir kahve alacağım. Ve Şenol'un isteğini de sıraya aldım. Masum Kırmızıgül Kahpe Felek. Radyolarımızda Viyana FM'de bizlerle birlikte olsun. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla programımız devam ediyor. Cesaretle alakalı fikrinizi merak ediyorum. Gece gece öyle çok düşünmenize gerek yok. İlk aklınıza geleni paylaşabilirsiniz. Yani cesur insanlar düşündüğünüz zaman cesur insanları aklınıza nasıl insanlar geliyor? Cesaret deyince aslında çoğumuzun aklına korkusuz insanlar geliyor, değil mi? Hayır. Sadece onlar değil. Oysa bana göre, yani biraz önce düşündüm, cesaret korkunun hiç olmaması falan değil. Cesaret, yani nereden bu konuya girdim? Niçin böyle bir şey geldi aklıma? Dün yaşadığım bir şeyi sizlerle paylaşacağım. Kendimle ilgili. Oradan aklıma geldi. Sonra hatta araçla böyle bir kısa bir uzun yola çıktım. Dönerken geceydi ve şey düşündüm. Cesaret dedim. Korkuya rağmen doğru olduğuna inandığın şeyi yapabilme gücü. Yani gerçekten böyle bir şey geldi aklıma. Siz ne dersiniz? Emrah'tan cesaretle ilgili bir mesaj görüyorum. Ama kahvemi alayım geleyim. Öyle. Yazmak isteyenler yazsınlar bakalım. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attınız. Şimdi Masum Kırmızıgül'e bir kulak verelim. Ben de kahvemi alıp geleyim.

0: Evet, Tamer'den Ahmet Arif'e ait bir söz gelmiş. Şuradan çıkacağız caddeye. Şu telaşlarım bir bitse diyorum. Belki uzaklara giderim. Çoktandır gitmek istediğim yollar var. Benim de.
1: Yardan kalan bu ateşi sinede.
0: Evet, teşekkür ediyorum Tamer. İyi gitti vallahi.
1: Gönlüm,
0: gönlüm. Evet, kahvemden bir yudum aldım. Ay aman ya, bugün var ya, elimi dokunduğum kırıyorum, döküyorum. Kahve dökülüyordu neredeyse.

0: Evet efendim, kahvemi de aldım. Oh mis mis gerçekten. Çok iyi geldi. Ne kadar güzel bir içecek bu ya. İnsanın yorgunluğunu alıyor. Emrah demiş ki, cesurluk bende ikiye ayrılır. Yerinde cesaret, cahil cesareti. Huhu, çok iyiydi. Çok iyiydi. Cahil cesareti. Biraz orayı konuşalım ya. Hoş bir konu. Hiç tahammülüm yoktur buna. Bak, orayı konuşalım diyorum. Yalnız mesajın devamı şu şekilde. Cahil cesaretine hiç girmeyeceğim. Cahillikten nefret ederim. Onları kırarım, dökerim. Ben diyen asalaklar. Evet. Ben de. Yerinde cesaret olması gereken sağlam kişilik, kendini bilen kişi, duruşu cesarettir. Çok uzun yazmayacağım. Bununla ilgili kitap yazılır. Evet ya, kitap yazılır ama hani Emrah şey diyoruz ya, cesur insanlar için hemen ilk aklımıza gelen korkusuz insanlar geliyor ya. Her korkusuz insan cesur insan mıdır mesela? Evet, şimdi darbelerden bahsetmek gerekirse insan hayatında böyle darbe yiyor. Yani biz tabii askeri darbelerden, ihtilallerden falan bahsetmiyoruz. Kişilerin kişilere yaptığı darbelerden bahsediyoruz. Darbeleri severim arkadaşlar. Çünkü mesela bir darbe yediğim zaman böyle bir yıkılırım gerçekten. Şenol depresyona girmiş ya, ben de girerim. Dibine kadar girerim. Hatta darbe yediğimde oturur bir güzel al. Ay bak, o kadar heyecan. Ya mikrofonu da mı kıracaksın Özlem Ayral? Yok artık ya. Bir sakin ol. Nerede kalmıştık? Darbede kalmıştık. Şimdi darbeyi neden seviyorum? Çünkü ben darbe yediğimde o anda gerçekten böyle bir sallanıyorum, üzülüyorum. Dibe vuruyor depresyonum, sinirlerim bozuluyor. Çatacak yer arıyorum, küsecek insan arıyorum. Ama sonrası güzel oluyor darbenin. Valla darbeden sonraki ayağa kalkış, işte etrafı başka gözlerle bakmak, başka tanımlamalarla bakmak çok acayip bir duygu. Şenol geçtiğimiz hafta 2 tane darbe yemiş arkadaşlar. Sonra da demiş ki o ikili kendini iyi biliyor demiş. Şimdi böyle şeyleri çok merak etmiyorum. İlk defa merak ettim yalnız. Onlar kendini biliyorlarsa mesele yok. Şenol şu anda nasılsın? Onu söyle ya. Boş ver. Yemişsin, geçmiş, darbe geride kaldı. İş ki yazdığına göre ayağa kalktın, yürümeye başladın. Şu anda ruh halin nasıl? Cesur insan eşittir Şenol demiş bir de. Bak sen. Çok da mütevazidir kendisi. Ha, o darbeyle ilgili senin alakası yok diye bir... Ya hiç üzerime alınmadım ki. Ben hiç üzerime alınmadım. Ciddi söylüyorum. Ama o darbecilerden birini tahmin ettim sadece. Bu akşam bir Mahzun Kırmızı Gül vardı aslında. Neyse, 2 tane oldu. Aa, Can ablam. Efendim Ispartalı Ayşe. Ne arıyorsun? Ne diyorsun? Söyle bakayım. Efendim, cesur olmak ben yapamam deyip de kenara çekilmemektir. İşte bu. Hakikaten bu ya. Bu. Aradığım cümle bu. Esinden geldi. Güzelim yürek, sen bağlıyım sana. Bence baş kaldırmaktır. Kabullenmediğin her şeye ve herkese. Kendine ilk başta. Muazzam değil mi? Evet. Sonra bir mesaj daha gelmiş Esin'den. Darbeden sonra yolu, fikri açılıyor insanın. Evet, ben de öyle oluyor. Bilmiyorum Şenol'da nasıl olmuş ama. Darbeleri çok seviyorum o yüzden. Bana darbe vuran insanları da çok seviyorum. Onlar bana çok büyük bir iyilik yapıyorlar aslında. Onları daha iyi tanıyorum bir kere her şeyden önce. Yaşamak iyi mi olur zaman zaman? Darbeyi değil mi Esin? Kesinlikle. Darbeleri sevin arkadaşlar. Darbeler iyidir. Yani askeri darbeler bir ülkeyi 30 sene geriye götürse de insanın insana vurduğu darbe insanı 30 sene ileri götürüyor.
1: Oo, çok iddialı.
0: Hayırlı akşamlar canım, kolay gelsin. Firdevs'cim merhaba. Okuyacağım biraz sonra. Dur, o moda bir girmem lazım. Masum Kırmızıgül yandırıyor çünkü şu anda.

Evet, atış serbest diye bir mesajımız var. Biliyorsunuz atış serbest diye geldiği zaman mesajlarınız isim okumuyorum. Okuduğum kitapların birinden aklımda kaldı. Cesaret kelimesinden en baştaki bir tek C harfini kaldırırsan geriye yok artık esaret kalır. Huhu, buradan çok iş çıkar. Cesaretten C'yi kaldırıyorsunuz. Esaret. Acayip bir şey değil mi ya? Şoka girdim şu anda. Beni bayağı etkilemiş ve beni şu anda şoka soktu. Sonrasında bak, mesajım burası çok ilginç. Sonrasında boşanma kararım kesinleşti. Bunu görünce mi? Cesaretin karşısından C'yi kaldırınca mı? Vay. Ama bence cesaret her şeyi göze alıp gitmek istediğin yolda ilerlemek. Çok iyiydi değil mi? Çok güzel bir mesajdı. Evet, şöyle bir bakıyorum mesajlarınıza. Yıldız, hadi kahve içmedik epeydir. Valla yaptın mı? Aa, kocaman yaptım. Gece gece bu kadar büyük kahve içilir mi arkadaşlar? Ama çok ihtiyacım vardı. Kim ne içiyorsa hepimize afiyet olsun. Ama inşallah bir gün karşılıklı da kahve içeriz. Neden olmasın? Olur bence be. Biz isteyelim. Valla. Biraz da bir araya gelmek için mücadele edelim. İstemek yetmez. Oh, oh. O elimizdeki seyir seyyah defteri yok mu? Yaz, yaz, yaz bitmez. Tamer, bende de öyle vallahi. Evet, Şenol iyi olmaya çalışıyormuş. Çalışacağım demiş. Gelecek zaman eki kullanmış. Biz şimdi istiyoruz.

Evet, geçen hafta söyledi Mahsun Kırmızıgül eski bir çalışmayı yeniden seslendirdi. Güzel olmuş. Çok aram yoktur Mahsun'la. Ama bu şarkıyı cuma günü sizlerle buluşturacaktım. Nasip değilmiş, program süremiz yetmedi. İntizar'ın son şarkısı. Of, mis mis. Selam olsun darbe yiyenlere. Isparta'lı Ayşe, sen yemedin mi hiç darbe? Yemedin mi? Doğruyu söyle. Doğruyu söylemek de cesarettir. Tek değiller, ben cesaretli değilim. Gerçekten mi, değil misin? Yavrum, Isparta'nın köyünden bir karar vermişsin. Hiç bilmediğin bir ülkeye gelin gitmişsin. Daha nasıl cesur olacaksın acaba? Dilini bilmediğin, geleneğini bilmediğin, göreneğini bilmediğin, kültürünü tanımadığın, yabancı bir ülkeye gelin gitmişsin. Daha bundan cesur nasıl bir eylem olabilir ki?

Bir haftada karar vermiş ya. Bir haftada. Bu arada İntizar'ın şarkısının adı ne biliyor musunuz? Tamamen tevafuk. Ben ne bileyim Şenol'un darbe yediğini. İntizar da Darbe isimli bir şarkı yapmış. Çok da güzel olmuş.

abla. Orada mı? Tamer. Burada abla, burada. İyi ki varsın yani.

ben o kadar cesurmuşum ki şimdi daha iyi anlıyorum. Şimdilerde eksik olan bir cesurluk var. Nedir o Esin? Özür dilemek. Bilmiyorum diyebilmek. Bak bunlar gerçekten de cesarete çok güzel örnekler. Özür dilemek bir cesarettir gerçekten. Ve özür dileyemeyen insanları da anlamakta biraz zorlanıyorum ya. Özür dilemek çok büyük bir hafiflik aynı zamanda. Ve bilmiyorum diyebilmek de bir cesarettir. Esin'in de söylediği gibi yardıma ihtiyaç duyduğunu söyleyebilmek. Kesinlikle. Bugün çok yardıma ihtiyacım vardı. Çok enteresan bir şey yaşadım. Tam 4 kişiden yardım istemek için telefon açtım. Hepsinin işi vardı. Ama ben cesur bir eylem sergiledim. Yardım istedim. İstedim yani. Cesur olmayı nasıl algıladığımıza bağlı tabii ki. Ben sizin algıladığınız şekilleri merak ediyorum. Ben de bir şeyler anlatacağım. Öldürücü darbe. Sen benim Rabbime duamsın. Evet, Firdevs'ten gelmiş bu mısralar. Sen benim Rabbime duamsın. Sen kalabalıklar içinde tek gülümsediğim, kalbimi heyecanlandıran, cümleleri unutturansın. Bir bak, bir selam ver. Sessizliğin yoruyor beni. Sen sor, iyi değilsem de iyi olurum. Sen sevmesen de olur. Sevdamın ne tarifi var, ne de sınırı. Adı sensin işte, adı sensin.

Evet Firdevs'cim, kelamına bereket, çok güzeldi. Sen mi yazdın merak ettim. Galiba sen yazdın diye düşünüyorum. Öyle hissettim. Ve devam ediyoruz. Emrah demiş ki cesarete dair cesurluğu özgürlüğe benzetiyorum. Cesaret her şeyi yapmak değil, istemediğini yapmıyorum diyebilmek. Özetle bence bu benim pencerem. Çok doğru bir pencere. Bence çok doğru bir pencere. Efendim, hayat hepimizi zaman zaman bir eşiğe getiriyor. Getiriyor ve bırakıyor. Bazen bir özür dilemek gerekiyor. Tıpkı Esin'in mesajında olduğu gibi. Bazen bir seni seviyorum demek. Bazen artık bu yükü taşıyamayacağım diyebilmek. Dışarıdan bakıldığı zaman bu cümlelere küçük gibi, değil mi? Küçük, yani küçümsediğimiz belki de hareketler. İnsanın içinde kocaman dağlar aşması anlamına gelebilir ama. Yani.

İlginç olan bir şey daha var. Dün yine yolda gelirken aklıma geldi. Pişmanlıkların önemli bir kısmı, böyle pişmanlıklarımı düşündüm. Denediğimiz şeylerden değil, hiç cesaret edemediklerimizden doğuyor aslında. Efendim, söylenmeyen sözler, gidilmeyen yollar, atılmayan adımlar. Sonra bir şey daha vardı. Neydi? Bir dakika. Ertelenen hayaller. Yıllar geçse de insanın içinde öyle hiç sesini çıkarmadan yaşamaya devam ediyor. Şimdi cesaret her şeyi yapmak, her şeye dalmak, böyle kendini siper etmek falan değil aslına bakarsanız. Mesela hepimizin korkuları var, değil mi? Yani benim mesela aşırı derecede yükseklik korkum var. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Mesela bu yükseklik korkum benim sonradan oluştu. Yani kaç yaşında başladı bilmiyorum ama zannediyorum son 10 senedir falan var. İşin en beni engelleyen tarafı da mesela şoförlüğümü de etkiliyor. Ben böyle dağ yollarında araç kullanırken panik atağa yakın atak geçiriyorum. Ve eğer işte yol kenarındaysa ve yol bir dağ yoluysa, hani dağ tarafındaysam bir problem yok. Mesela Bergama'da antik şehre çıkarken çok korktum ama dağ kenarındaydım. Ama antik şehri gezerken hep dönüşü düşündüm. Allah'ım dedim, nasıl döneceğim? İşte burada enteresan bir şey var. Mesela korkuya direnmek de bir cesaret. Evet, biraz da korkularımızdan bahsedelim ve cesaretle olan bağını biraz kuralım. Oldu mu? Oldu. Çünkü belki cesur olamadığımız yerler hep korkularımızla bağlantılı.

Olamadığımız yerleri var hayatın. Olamadığımız, geciktiğimiz, çekildiğimiz kuytuları var hayatın. Kimse aşka böyle şarkı yazamaz. Uzağında durduğumuz, kenarında oyalandığımız, kendimizi kalıbımızla da kalbimizle de ortaya koymaktan kaçındığımız gölgelikleri var hayatın. Utandığımız için gözümüzü kaçırdığımız, kendimizle yüzleştirdiği için yüz çevirdiğimiz yüzleri var hayatın.

Dünyamın rengiydi pembe. Çocukluğumda. Ta ki diğer renkleri görene kadar. Esin'den gelmiş mısralar. Dünyamın rengiydi pembe. Çocukluğumda. Ta ki diğer renkleri görene dek. Sonra karanlık renkler girdi ara ara kalbime. Yok ettim o renkleri kalbimdeki güzelliklerle. Güzel kapılara izin verdim sadece açılsınlar diye. Derinlerde her zaman korudum o pembe çocukluğumun rengini. Her şeye rağmen sevdim ben tüm renkleri.

Firdevs'ten bir mesaj gelmiş. Bir dakika, neredesin Firdevs? Bir göreyim önce. Ya şiirlerinizin tamamını paylaşabilirsiniz. Vakit bizim vaktimiz. Gecenin içindeyiz. Aslında yazdığım bir şiirin özeti sadece. Sesine, yüreğine sağlık. Yoldaydım, istediğim gibi özetini çıkaramadım. Eve geldim yeni. Hemen kahvemi yapıyorum. Yap yap. Bende kahve var. Birlikte içelim. Bu arada şiirin tamamını bulursan ses oluruz. Evet, şimdi gelelim. Isparta'na Ayşe'nin mesajına. 20 yaşın cesareti. 20 yaşındayım. Bir bavula sığdırdım çocukluğumu. Arkamda tanıdık sokaklar. Önümde adını bile zor söylediğim şehirler. Bir dil bilmiyorum. Ama umut bütün dinlerden daha yüksek konuşuyor. Bir kültür tanımıyorum. Ama insanın kalbi her yerde aynı sıcaklığı arıyor. Bazen geceleri özlem çöker omuzlarıma. Annemin sesi rüzgar olur kulağımda. Bir fincan çayın kokusunda memleketi yeniden yaşarım. Memleketi yeniden yaşarım. Sonra aynaya bakarım. Korkularım gözlerimde. Cesaretimse kalbimde büyür. Anlarım ki cesur olmak, korkmamak değil, korkuyla yürümeye devam etmektir.

0: いいね、意味あるもん。
1: Efendim Nazım Hikmet mısralarında şöyle demiş. Sen bana kocaman bir tabak makarna pişir. Ya da kendi ellerinle bir kahve yap. Yorgun olduğumda beni şımart. Dünyada bir ben bir sen kalmışız gibi. Seviyorum derken yüreğin titresin. Gözlerinde görürüm ben. Uzun sessizlikleri paylaşalım. Onlardır bizi huzura erdiren. Kendi dünyalarımızda hüküm sürelim. Yeter ki vizesiz, zamansız girebilelim birbirimizin dünyalarına. Aşk denizine batmış, bulmuşum. Hep aynı fikirde olmayalım, sıkılırım. Okuyalım, kalkıp bir filme gidelim. Ya da gecenin bir yarısı deniz kenarında yürüyelim. Bazen sabahlara kadar çene çalalım. Gece yarısı tıka basa yemek yiyip ardından hayıflanalım. Bir tüy gibi kon yüreğime, bahar dalları açsın derinliklerimde. Biz hep baharı yaşayalım, sonbaharları hep yok sayalım. Biz hep baharı yaşayalım, sonbaharları yok sayalım.

Yani işte böyle güzel şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. İnşallah keyifler yerindedir. İnşallah keyif alıyorsunuzdur. Kimlerin radyosu açık bir görmek istiyorum her şeyden önce. Bu arada son olarak Ispartalı Ayşe'nin mesajı çok güzeldi. Çok güzeldi. Sanki yapay zekaya mı yazdırdın acaba diye de düşündürdü bana. Ama çok güzeldi. Ve Derya'cığım yine yeniden hoş geldin. Cesaretli olmak, kaybedeceğini bile bile doğrudan dönmemek bazen de. Kesinlikle katılıyorum. Yayına tekrar girdim. Konunun neresindeyiz bilmiyorum. Tam da burasındayız. Söylediğin yerdeyiz. İşte ara ara sizlerden gelen şiirlere de ses oluyorum ama cesareti konuşmaya devam ediyoruz. Son olarak şey söylemiştim. Korkularımızla cesaret arasında bir bağlantı var mı? Varsa nedir diye de sormuştum. Bu sorunun cevabını da görelim bakalım. Geldim. Mumlar yanmış, kahveler yapılmış Şerifeciğim. Vallahi kahvem, kocaman bir kupa kahve yaptım. Bu saatte uzun zamandır kahve içmiyorum. Ama bugün gerçekten de ayağa kalktığım zaman kemiklerimin hepsi ağrıyor. Sevgili yol arkadaşlarım. Biraz önce kahve yapmaya kalktım ya, mutfağa kaç dakikada gittim bilemiyorum, sürüne sürüne. Oturduğum zaman sorun yok ama ayağa kalktığımda yorgunluğumu hissediyorum. Ne yapacaksın? Yani spor yapmayan bedenler böyle birdenbire büyük büyük işlere kalkışırsa, o büyük büyük işlerde büyük büyük şeyleri kırarsa, parçalarsa, sonra o parçaları toplamak için de uğraşırsa olacağı budur yani. Neticede. Şerife hoş geldin. Ne güzel bir gece fotoğrafı. Mumlar yanmış. O zaman ben de mumumu yakayım ya. Dur bir dakika. Hemen dur. Masamda. Bu arada stüdyomun şeklini değiştirdim bugün. O yüzden de biraz bir sürü şeyi kırdım. Evet. Ay aman Allah'ım. Ayağa kalkmamam lazım benim. Bir süre hiç ayağa kalk. Hemen mumumu yakmam lazım. Şerife'ye eşlik edeceğim. Oh, yorgunluk nedir, geçer ya, dinleniriz, geçer, sıkıntı yok. Bak yakamıyorum.

Seni kaçırdım, sesini duyamayacağım diye ürkek yüreğimi de aldım geldim. Geldiğimde bulamayacağım endişesi sarmışken benliğimi, yine sesin araladı gece üstümü örten korkuyu. İşte sen, sen buradasın ve ben bugün de buluştum seninle, geldim. Yine sesini araladı gece üstümü örten korkuyu. İşte sen, sen buradasın ve ben bugün de buluştum seninle. Geldim, hoş geldin. Ablam hoş geldin, misafirim vardı, şükür yetişebildim, sesinde dinlenmeye geldim. Hoş geldin sessiz geceme. Ya ben de sizinle dinleniyorum. Gerçekten karşılıklı dinleniyoruz. Yani sıkıntı yok. Bu bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım ya? Tamam. Hemen şöyle sizlere böyle canlı canlı klavyemin sesini de duyurayım. Oy. Yes. Aynen. Şu şarkıyı da alayım sıraya. Şerife'yi gördüm. Evet, kimlerin radyosu açık dedim. Sevgili Yıldız kalbini göndermiş. Emrah'ın radyosu açık. Efendim Ümraniye'den bizi dinleyen, Pop Pet Shop'tan bizi dinleyen sevgili Aydın Ayçiçeği göndermiş. Çok güzel. Ve Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Bir de mesajı var. Korkularımız olmasa cesaretimiz olur muydu ki? Korku varsa cesaret vardır. Korku cesaretin düşmanı değil, sınavıdır. Hoho! Vay, çok iyi. Ya şimdi korku ve cesaret aslında onlar gerçekten de çok ayrı olgular gibi düşünebilirsiniz. Ama ikisi kanka. Gerçekten çok, yani benim kafamdaki cesur insanların aynı zamanda da çok korktuklarını biliyorum. Öyle hissediyorum daha doğrusu. Ama o korkularının üzerine gidiyorlar ve o korkuya rağmen yapıyorlar ne yapacaklarsa. İşte orada cesaret devreye giriyor. Tabii cesur insanlar konuşulurken ya da cesaret konuşulurken bence birazcık da doğruluktan ve doğru insandan bahsetmek lazım. Çünkü bir şeyden korkup doğruyu söylemiyorsa eğer, yani yanlış yanlış şeyler söylüyorsa, onun adı da cesaret değil. İşte orada cahil cesareti devreye giriyor. Emrah'ın mesajında olduğu gibi. Allah'ım diyorum, o cahil cesaretinden bizi koru. Çünkü cahil cesareti inanılmaz tehlikeli bir cesaret. Şimdi bir örnek vereceğim. Bir arkadaşım vardı İstanbul'da yıllar yıllar önce. Şimdi ikimiz de o zamanlar, ay kaç yıl geçmiş. Oo, korktum birden, ürktüm. Çok zaman önce. Efendim ikimiz de direksiyon çalışıyoruz. Araba kullanmayı öğreniyoruz. Araç kullanmayı öğreniyoruz. Neyse ikimiz de aynı anlarda başladık işe. Ben işte trafiğe çıkmaya başladım ama bana verilen eğitim çocuklarımın babası tarafından o şey dedi. Kesinlikle otobana çıkman yasak. Sokak aralarından geleceksin işe. Sokak aralarından döneceksin. Bir ay beni toprak zeminde çalıştırdı bu arada. Artık bıktım. Dur kalk bir iki, dur kalk bir iki, geri gel, ileri git. Bir ay o toprak alanda çalışmaktan o kadar gına geldi ki. Sonra işte sokak aralarında başladım. Otobana bir sene kadar çıkmadım. Yani çevre yollarına bir sene kadar çıkmadım. O arkadaşımı söyleyeyim şimdi. Ehliyeti alır almaz cahil cesareti dediğim şey işte burada devreye giriyor. Ben bu arkadaşım çevre yollarında, otobanlarda uyarıyorum, bak yapma diyorum ya. Bazı şeylerin oturması gerekiyor. Bazen böyle bir cesaret yok, yani tedbirli olmak lazım. Tedbir, tedbir, tedbir ve doğruluk, doğru, doğru hareket edebilmek. Bunların hepsi birbiriyle o kadar bağlantılı ki ve çok büyük bir kaza geçirdi. Tırın altında kaldı, Allah'tan ki sağ salim çıktı. Arabası pert oldu. Yani bu da işte cahil cesareti.
Allah'ım cahil cesaretlerin şerrinden koru beni diyorum bazen. Çünkü cahil cesareti taşıyan insanlar insanlara da çok zarar veriyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar cesaret çok güzel bir kelime ama başına cahil geldiği zaman eyvahlar olsun yani gerçekten. Derya'nın radyosu açık. Hadi alıyorum kahvemden bir yudum. Vallahi kahve nasıl iyi gitti anlatamam size. Ve isimsiz bir mesajımız var. Atış serbest. Biraz sonra yer vereceğim. Sevgili Gülşen'in radyosu açık. Gülşen'cim merhaba. Merhaba. Seni görmek ne güzel. Ve Firdevs'ten tamam. Bak şiirin tamamı gelmiş. Uzun olsun ya. Ne olacak okuruz. Bir şey yok. Şimdi şu şarkıyı bir dinleyek mi? Şive yaptım. Çok güzel bir şarkı. Yani çok keyifli. Bu arada Mebrure'nin bütün şarkılarını seviyorum.

Dakika, bir dakika. Bir kahve gelmiş Esin'den. Birlikte olsun ablacığım. Ama çok romantik. Benim de mumum yanıyor bu arada. Benim de ortamım çok romantik. Şöyle söyleyeyim. Arkamda çok güzel bir köşe lambası yanıyor. Hatta onu kapatayım ya. Bir de balkabandan bir lambam var benim. İngiltere'ye selam olsun Buğracığım ve Merveciğim. Yani ben damat demiyorum, o benim oğlum. Onlar anneler gününde almışlardı yıllar önce. Şu anda rengarenk oyanıyor. Ben şu köşe lambasını kapatayım, romantik olsun. Tamam. Esin, neredeyse yine döküyordum. İçiyoruz. İçiyoruz ve güzelleşiyoruz. Şarkıyı da başa alıyoruz.

Çok haklısın Ayşe. Yayının başında konuşmuştuk. Ya abla, şimdiki aklım olsa diye. Şimdiki aklım olsa attığım o büyük değişim adımları o zamanki gibi kolayca atamazdım. Deli cesaretiydi sanki, hesapsız, kitapsız, düşünmeden. Şimdi cesareti böyle şekillere ayırdık. Cesaret, cahil cesareti, deli cesareti ayrı. Şimdi onu da konuşalım. Deli cesareti, cahil cesareti değil. Orada başka bir şey var.

Evet Ardacığım merhaba, hoş geldin İstanbul'a, sevgiler selamlar. İyi geceler abla, ben geldim. YouTube'a gitmesem yayını unutmuş olacağım gene ya. İnsan hatırlatır. Ya ben bugün paylaşım yapacaktım, birkaç paylaşım yapacaktım. Hatta duruma falan atacaktım WhatsApp'tan. Ama Arda bugün hani derler ya, niye öyle demişler ki başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Hakikaten niye öyle demişler? İşte başıma gelenler bugün pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Bugün hiç nefes alamadım. Yani bir sürü aksilikle uğraştım. Dolayısıyla paylaşım da yapamadım. O yüzden de yapacak bir şey yok. Yakaladığın yerden devam ya. Ne olacak sanki? Cesareti konuşuyoruz. Cesaret. Deli cesareti dedik. Cahil cesareti dedik. Akıllı cesareti dedik. Korkusuzca meydanlara çıkanlara, sadece onlara, korkusuz insanlara cesur demiyoruz dedik. İşte söylemek istediğini söyleyebilen, seni seviyorum diyebilen, özür diliyorum diyebilen, işte özet geçiyorum bu arada. Bu yükü artık taşıyamıyorum diyebilen, yardım istiyorum, bana yardım et diyebilen insanlara da cesur insanlar diyoruz. Evet Yusuf Hocam, merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, söz sizde diyeceğim. Niye böyle çıktı sesli mesaj diye düşündüm. Sesli mesajı veremiyorum hocam. Valla hiç böyle yaşamamıştım. Sesli mesajınızı ne yazık ki veremiyorum. Bir sesli mesaj daha atarsanız bir daha deneyelim. Bu arada Dolunay'ın fotoğrafını göndermiş. Çok güzel. Neredesiniz? Yaylada mısınız? Dur bakayım, fotoğraflara bakayım. Vallahi yayladalar. Yayladalar. Biliyorum ben oraları. Attım hava mı? Bugün buralıyız demiş Yusuf Hocam. Vallahi iyi yapmışsınız vallahi. Dolunay da var. Şimdi Firdevs'in şiirine geçmeden önce bir mesajı daha var cesaretle ilgili. Cesaret benim için korktuğum halde doğruyu yapmaktır bazen. Bazen de tam bitti demektir. Sonucu fark etmez, kaybetmiş de olabilirim.

0: Evet, Arda cesaretle ilgili demiş ki ben cesur değilim valla. Çünkü çok cesur olsaydım bugün hesabımdaki paylaşımlarım çok daha katı olurdu. Ay yeter. Orada dur bir kere. Hayır. Dahasını istemiyoruz. Öyle bir cesaret istemiyoruz. Ama diğer yandan çok cesurum yani. Birinden etkilendim, oyun vesaire oynamam. Zaman kaybetmeyi sevmem. Hemen derim ki hacım sana vuruldum. Sen de beni beğendiysen hadi bir şeyler yaşayalım. Vesaire vesaire. Şimdi gelelim deli cesaretine. Ama gelmeyelim. Şimdi Cuma günü aslında sizlerle paylaşacaktım. Şöyle bir durduracağım müziği. Birkaç zamandır sizlere söylüyorum. Batuhan'ın son çalışması çok güzel. İlk defa siz dinleyeceksiniz. Bu arada bu anlamda çok şanslısınız. Daha herhangi bir yerde yayınlanmadı. Yalnız şöyle bir sorun yaşadım. WhatsApp'tan gönderdi. Ben bugün hiçbir şeyi başaramadığım gibi gönderdiğini de ne yazık ki indiremiyorum. Bir kere daha deneyeyim bakayım. Paylaş, sil, ilet, kopyala, yıldız ekle, farklı kaydet. Valla olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Evet, şimdi şöyle bir deneyeyim bakayım buradan.
1: Anne çıktım ben.
0: Bak, aa çıkmış Batuhan. Yanıma gel demiştim. Şuradan bir deneyelim. Evet. Bakalım beğenecek misiniz? Söz müzik Batuhan'a ait. Kendi sesi. Aranjesi kendine ait. Yani her şeyi kendine ait. Malzemeleri, efendim yemeğin pişirilmesi, yorumlanması, her şey Batuhan'a ait. Hadi bakalım dinleyin. Beğenecek misiniz? Çok merak ediyorum. Ben kendi fikrimi şarkıdan sonra söyleyeyim.

0: 怎么没那么壮呀？
1: 忘了。
0: 哎，你的前面那边的。Evet, ilk siz dinlediniz bu arada. Yaklaşık son bir haftadır aşağı yukarı her gün bana dinletiyor. Bir düzenleme yapıyor. Şurayı da düzenledim, burayı da düzenledim. Son hali bu. Yakında inşallah yayınlayacak. Gerçekten de bazen çok sevdiklerimizin, yani illa çocuklarımız olması gerekmiyor. Sevdiğimiz birisi iyi bir iş yaptığı zaman ve emeğini koyduğu zaman. Çünkü emek... birçok işte emek çok önemli ama bir de emekten emeğe fark var. Yani her şeyiyle bana ait diyebileceği bir işe koyulduğu zaman bir insan ve bu insan sevdiğiniz bir insansa inanılmaz cesur görüyorsunuz. Vallahi gerçekten cesur oğlum benim.

0: Evet Yıldız'cığım, teşekkür ederim. Emeğine sağlık, güzel olmuş. İnşallah yolları ve bahtı açık olur. Yani Türkiye'de müzikle uğraşmak biraz işte cesaret ister. Cesareti konuşuyoruz ya. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Çok çabuk parlayan insanlar nasıl o kadar çabuk parlıyorlar bu sektörde, müzik sektöründe hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi biz dua ediyoruz. İnşallah yolu açık olsun. Bu şarkısına çok güveniyor. Kendisi de çok içine sinmiş. Hakikaten benim de çok hoşuma gitti. Bir kere sözler falan o kadar güzel ki akılda kalıcı. Yani şey yapabiliyorsunuz, nasıl söylenir? Mesela nakaratı ezberleyebiliyorsunuz. Evet, şimdi oldu.
1: Burdur Gölü Sar, Koca Yayla'dan herkese selamlar, sevgiler. Şu anda yayladayız, çadırımızdayız.
0: Vallahi çok güzel.
1: Bugün gece buradayız inşallah, Allah izin verirse.
0: Hava nasıl
1: herkese
0: hocam?
1: Herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Hava nasıl? Serin mi? Çok serin yaylaları bu arada. Fakat manzara çok güzel. Kendini de çekmiş. Hayırlı geceler diliyorum bizim kız. Bu gece burada izlemişsiniz. Vallahi keyfini sürün. Evet, Derya demiş ki çok güzel duygular uyandırdı bende. Yüreğine sağlık. Çok dinlenesi bir sesi var. Batuhan'ın bulut gibi yolu açık olsun. İnşallah. Mesela bu arada yaptığı birkaç çalışma var. Onları çok beğenmemiştim. Yani kendi sevdi ama ben sözler çok güzeldi de müzik çok bana uygun değildi. Ama bu gerçekten beni de 12'den vurdu. Yana yana geldim ben sana. Ne güzel yazmış. Kendimi buldum şarkıda. Tebrikler. Bu önemli. Batuhan'a da bunu söyledim. Bir şey yapıyorsan herkes kendinden bir parça bulmalı. Mesela olay yerini yazarken ben hep bunu düşündüm. Herkes kendinden bir parça bulmalı. Bu bana göre çok önemli. Aynen. Çok güzel bir ses buldu. Evet ya Batuhan. İyidir ya. İyidir. Yüreğine sağlık, yolu açık olsun demiş sevgili Gülşen. Teşekkür ediyorum Gülşen'cim. Ve Arda'dan da şiir geldi. Tamam. Ayşe'den bir fotoğraf. Kahve yapmış. Mumunu da yakmış. Vallahi bende de mum yanıyor. Hadi. Afiyet olsun ama artık kahvem bitiyor, haberiniz olsun.

Sen benim Rabbime ettiğim en güzel duamsın. Sen kalabalıklar içinde tek gülümsediğim, kalbimi heyecanlandıran, cümleleri unutturansın. Bir bak, bir selam ver. Sessizliğin yoruyor beni. Sen sor. İyi değilsem de iyi olurum. Çünkü bazen bir insanın sesi bütün yaralara şifa olur. Sen sevmesen de olur. Ben seni karşılık beklemeden sevdim. Sevdamın ne tarifi var, ne de sınırı.

olmalı sevgilim. Sen sevmesen de olur. Ben seni karşılık beklemeden sevdim. Sevdamın ne tarifi var ne de sınırı. Adını her duama usulca ekledim. Her hayalimin en güzel yerine seni koydum. Belki bilmezsin, belki hiç anlamazsın. Ama kalbimin en güzel şiirinin adı sensin işte.

ve sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sağ

Ya Gülşen, ne kadar duygulandırdın beni. Biraz önce dedim ya, olay yerini yazarken de herkes kendinden bir yer bulsun. Ben burada varım ya, bu sayfada ben varım diyebilsin. Gülşen bir sayfa paylaşmış olay yerinden. 227. sayfa. Zaman hala varsa hiçbir şeye geç kalmış sayılmaz insan. Her şey olması gerektiği zamanda olur. Yaşanması gereken yaşanması gerektiği zamanda yaşanır. İnsan bir eylemde geç kaldıysa zaman kalmamış demektir. O vakit yaşanması gerekenin süresi dolmuştur. Şimdi bu felsefeyi düşündüğünüz zaman geç kalmıyorsunuz hiçbir şeye. Yani nereden yakalarsanız orası doğru nokta. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Bazen bazı şeyleri yapmak için acele ediyoruz mesela. Olsun diye uğraşıyoruz. İşte o zamanlamayı kurguluyoruz ama olmuyor. O zamanda bizim kurguladığımız zamanda olmuyor. Sonra hiç beklemediğimiz zamanda oluyor. Ha diyoruz, şimdiymiş zamanı. Ya da bazen hiç olmuyor. Demek ki olmaması gerekiyormuş. Teşekkürler Gülşen.

Hayırlı geceler Özlem ablacığım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Selma'cığım, hoş geldin. Isparta Ayşe demiş ki mesajında, şarkılar harika, bu şarkı bana çıkmıştı şarkılardan fal tuttuğumuzda. Şimdi ben bugün hazırlık yapamadım. Bu şarkıları ben ta bir ay önceki cumartesi gecesi, yani Haziran ayının ilk cumartesi gecesi için hazırladığım liste böyle devam ediyor. Oradan devam ediyoruz. Geçen haftadan devam ediyoruz yani.

0: Niye sildin Arda? Tam yani senin şiir için bu şarkıyı hazırladım. Bir geldim sayfaya, şiir yok olmuş. Ben tam dinleyemedim abla, o esnada bir kodlamadaydım. Kulağıma geldi ses ama alıcı kulağıyla dinleyemedim. Yayının ileriki zamanlarında tekrar verebilir misin Batu'nun eserini? Hemen verebilirim. Şurayı bir durduralım. Ne yazık ki WhatsApp'tan veriyorum, indiremediğim için. Müziği durdurduk. Bir sesli mesajımız var. Hazır müziği de durdurmuşken. Yusuf Hocam söz sizde.
1: Batuhan'ın şarkısı gerçekten mükemmel. Çok güzel. Sesi çok mükemmel. Allah'ım yolunu açık etsin inşallah.
0: Amin inşallah ya.
1: Yaylada hava biraz önce bir rüzgar vardı. Şimdi biraz sakinleşti. Ama güzel. Sonuçta yayla. Kışlık ceketini giydim mi her şey yolunda inşallah.
0: Öyle öyle tabii ki.
1: Herkese tekrar selam ve sevgilerimizi gönderelim.
0: Teşekkür ederim hocam. Bu arada çadırı kurmuşlar. Güzel de bir çadırları var. Hocam uyku tulumunuz falan vardır inşallah. Gece yayla bence soğuk olur. Aman dikkat edin. Evet. Batuhan'ı nasıl, hangi cümlelerle tebrik etsem bilemedim diye başlamış mesajına Firdevs. Sanki kendi kardeşmiş gibi gurur duydum. Helal Batuhan. En kısa zamanda sayfamda da paylaşmak istiyorum. Bu arada sesine sağlık Batuhan. O kadar güzeldi ki seni unuttum demiş. Firdevs'im beni unutma. Evet, Batuhan'ı bir kere daha dinleyelim. Daha henüz bir yerde yayınlanmadı. Siz ilk dinleyenlersiniz bu arada. Bu da güzel bir şey oldu gerçekten. İndiremediğim için biraz önce Batuhan'ı yanıma çağırdım ama halı saha maçı varmış, çıkmış. O zaman hadi dinleyelim bir daha.

Ya işte böyle. Valla güzel oldu ya. Ben çok beğendim. Evet efendim. Şimdi kimseyi esir etmenin bir manası yok. Bugün konuştuğumuz konuyu da şöyle bir toparlayacağım. Bir bakayım. ChatGPT'ye mi yazdırmıştın şiiri? Okusaydım ya. Seviyorum. Yani ChatGPT ya da Gemini ya da işte herhangi bir yapay zekada düzenlemeler yaptırabilirsiniz. Çok kasmayın kendinizi. Siz şiiri oluşturun ya da yazıyı oluşturun, düzenlemeleri yaptırabilirsiniz. Zaman içerisinde o düzenlemelere alıştıktan sonra kendiniz de kendiliğinden yazacaksınız. Yeter ki yapay zekaya çok kaptırmayın kendinizi. Yani hani kolumu verdim, bacağımı kaptı falan deniyor ya. Neyse, ne yapalım? Dinledin mi Batuhan'ı, Arda?

0: Ömrümün en sessiz köşesinde bile adın yankılanır. Zaman geçse de yüreğim senden kalan izleri silemez. Lal olur dilim, seni anlatmaya kelimeler yetmez. Ellerim boş kalsa da dualarım hep sana uzanır. Mevsimler değişir ama içimdeki hasret hiç dinmez.
1: Sürüyle derdim var, herkes gibi tebessümün yeter.
0: Aşkın gecelerime düşen en parlak yıldız oldu. Yokluğun bin ayrılığın yükünü omuzlarıma bıraktı. Ruhum adını her nefeste yeniden fısıldıyor. Ağlasam da, gülsem de, kalbim hep seni taşıyor.
1: Hayat zor ama değer yaşamayı, sen varsan eğer.
0: Leyla kokulu bir bahar gibi kal içimde. Çünkü bazı insanlar gitse de sevilmekten hiç vazgeçmez. Çok iyiydi. Bravo ChatGPT. Arda teşekkür ederim.
1: Nehirler akar içimde, durulur fırtınalar.

ya. Dedim ki bana duygulu bir şiir yaz. Arda mesaj göndermiş. Bu arada biraz önce okuduğum şiir Akrostiş. Baş harfleri Özlem Ayral. Ya çok güzel yazmış. Dedim ki bana duygulu bir şiir yaz. Özlem Ayral isminde akrostiş olsun. Bunu yazdı. Çok aşk gibi geldi. Ondan sildim.

Gurbet uzak olabilir ama güzel bir şiir ve sıcak bir sohbet mesafeleri kalpten silmeye yetiyor. Evet Ayşe'cim ya, aynen öyle. Üstelik güzel bir sohbet insanı dinlendiriyor.

Gel, gel, gel. Biraz sessizliğe oturalım. Kelimeler yorulursa gözler konuşsun. Gel. Bugünü kapının dışında bırakalım. Kalbimize yük olan ne varsa geceye emanet edelim. Gel, hadi gel. Kırılmış yanlarımızı saklamayalım. Belki en güzel umutlar en derin çatlaklardan filizlenir. Gel bir fincan çayın sıcaklığında, bir dost sesinin huzurunda, hayatın hala güzel tarafları olduğunu hatırlayalım. Gel, gel, gel. Birbirimizi değiştirmek için değil, birbirimizi anlamak için oturalım. Gel, çünkü bazen insanın en çok ihtiyacı olan şey bir yol değil, yanındayım diyen bir ses. Hadi gel. Gece uzun olabilir ama umut sabahı beklemekten hiç vazgeçmez. Hadi gel.

Gecenin içinden keyfe keder de birlikteydik. Ve unutmadan söyleyeyim, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Ve Nova Süpermarket'e de bol bereketli, bol müşterili, güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Ve Pindrinks'in katkılarıyla yine programı hazırlayıp sundum. Ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de programımıza destek olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi bu gece cesaretten konuştuk. Deli cesaret diye de bir cesaretten bahsettik. Şimdi cahil cesaretiyle deli cesaretini şöyle bir ayıralım önce. Bazen bunlar da birbirine karıştırılıyor. Efendim, bazen şartlar gereği, bazen olması gerektiğine inandığımız için hesapsız kitapsız cesaret göstererek bazı işlere soyunuruz, bazı yollara dökülürüz. Bazen hiç hesap yapmayız. Hesap yapsak zaten o yola çıkmayız. Ama bu bazen çok güzel sonuçlanır. Bazen de bize bir sürü şeyi öğretir. Deli cesareti aslına bakarsanız çok da kötü değildir. Ben de öyle bir cesaret olduğu için kötüleyemiyorum. Gerçekten bir yola girdiğim zaman, mesela yolumu kaybediyorum uzun yollarda özellikle. Dağlara falan çıktığı zaman tabii benim korkum tetikleniyor. Yükseklik korkum tetikleniyor. Ve sonra hesapsız kitapsız o yola devam ediyorum. Özellikle Sivas Divriği arasında mesela dönmem gerekiyordu ama hesapsız kitapsız hiçbir şekilde dönmemeye karar verdim ve deli cesaretiyle yola devam ettim. Yol felaketti, yani anlatılır gibi değildi. Ama mesela bir daha o yolları görme şansım yok. Bir daha o manzaralara şahit olma şansım yok. Akıllara zarar güzel manzaralardan geçtim. Dağların zirvelerine tırmandım. Yani eğer hesaplasaydım, eğer bir program yapsaydım asla o yolu kat edemezdim ve orayı göremezdim ve bir daha gitme şansım da yok. Dolayısıyla deli cesaret benim çok işime yarıyor. Bende öyle bir cesaret var ama cahil cesareti korkulan cesaret türüdür. Oralarda böyle bir durmak lazım. Bilmediğiniz konularda ahkam kesmeyin. Bir fikir sahibi olmadığınız konularda bilmiyorum diyebilin. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Her şeyi söylemek zorunda değilsiniz. Bazen susmak da bir cesarettir. Bunu unutmayın. Cahil cesareti olmasındansa cesur olmamak çok daha evla diye düşünüyorum. Evet, cesaretten konuştuk. Şunu bir kez daha hatırladık değil mi? Cesur olmak hiç korkmamak değil. Korkuya rağmen doğru olduğuna inandığımız yolda bir adım atabilmek, yol alabilmek, yol kat edebilmek. Belki hepimizin içinde ertelediğimiz bir karar vardır diye düşünüyorum. Söylenmemiş bir söz vardır ya da bekleyen bir hayal vardır. Belki de yarını değiştirecek, yarınlarımızı değiştirecek. Bak, cümlenin tamamını getirebilirsem acayip güzel olacak. Büyük bir adım değil. Yarınlarımızı kafamda tasarlıyorum da bazen kelimelere dökemiyorum ya da kelimeleri kullanamıyorum. Yarını değiştirecek çok büyük adımlara ihtiyacınız yok. Belki de bugün atacağınız küçük ama samimi bir adım işe yarayacak. Evet, kendinize iyi davranın, tamam mı? Anlaştık mı? Önce kendinize çok iyi davranın. Kendinizi aceleyle yargılamayın. Programın en başında ne dedi Ispartalı Ayşe? Ben cesur değilim dedi. Ve kendini yargıladı. Ama ben ne dedim? Hayır dedim ya. Sen cesursun. Yıllar önce bir haftada aldığın bir kararla Türkiye'den ayrıldın. Hiç bilmediğin bir ülkeye yol aldın. Dilini bilmezsin, kültürünü bilmezsin. Yani demek istediğim, kendinizi lütfen aceleyle yargılamayın. Çünkü insan bazen çok böyle hazır olduğunda değil, cesaret ettiğinde değişmeye başlıyor. Umarım bu gece içinizde uzun zamandır bekleyen o cesarete böyle sıcacık bir şekilde dokunmuşsunuzdur. Bunu çok istiyorum gerçekten de. Huzurlu bir gece diliyorum. Şahane bir sabah diliyorum. Çok güzel bir pazar diliyorum. Yarın dünden biraz daha umutlu, biraz daha cesur ve biraz daha kendiniz olduğunuz bir gün olsun. Olur mu? Anlaştık mı?

Geceye mutluluk katan kadın. Efendim, ısmarta olan şu ben oluyorum herhalde. Valla çok umutlu değildim kendimden aslında. Sürüne sürüne yayına geldim. Bir de hiç hazırlık yapmayınca biraz şey kalıyorum. Eksik kaldığımı hissediyorum. Çünkü hazırlık yapmaya da çok alışmışım. Aslına bakarsanız Viyana FM programlarım haricinde bugüne kadar işte meslek hayatım 20 küsür sene ise hiç hazırlık yaptığım bir radyo frekansı yok. Bu güzel gece için sana çok teşekkür ederim. Gülüşün, sohbetin ve varlığın bu geceyi benim için çok özel yaptı. Ben teşekkür ederim Ayşe'cim. İyi ki varsın. İyi ki vardın. Hep var ol. Hep ol. Ve Batu'nun sesine, emeğine sağlık ablam. Çok güzel bir geceydi. Gecemi sesinle süslediğin için emeğine, sesine sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi geceler, keyifli hafta sonu dilerim demiş. Valla yarın kalkabilecek miyim? O bile meçhul. Sevgili Yıldız, senin olmak çok güzeldi, biliyor musun? Yani bir Viyana'da ya da Avrupa'da tatil günlerine en çok böyle aklıma gelen ilk isim sen olduğun için, seninle birlikte olacağım için çok seviniyorum. Abartı değil bu arada. Bir de her ayın ilk cumartesi gecesi, gecenin içinden keyfe keder de olma ihtimalini çok seviyorum. Geceme eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Emeğine sağlık, hoşça kal demişsin. Hoşça kal ve güzel bir hafta olsun senin için de. Ve sevgili Esin'cim, sana söz bulamıyorum diyecek. Yani gerçekten hepiniz için geçerli bu. Ama hepinizin kendine has, kendine münhasır o kadar güzel özellikleri var ki bazen kelimeleri bulamıyorum. Yani ne söylesem diyorum Esin'e, şu anda içimdekini hissettirebilsem. Ama sen hissedersin diye düşünüyorum ya. Çok güzeldin ablacığım. Hem şarkılar hem sen. İyi pazarlar diliyorum sana ve dinleyen herkese. Sevgiyle, güzelliklerle. Hoşça kal ablam. Hoşça kal canım benim. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Tatlı rüyalar.

Bu gece şiir gecesi oldu ama damgayı Batı vurdu. Anne, oğul, sesinize sağlık. Teşekkür ederim Firdevs'cim. Vallahi inşallah bu şarkıyla istediği yere ulaşır. Yani hayal ettiği yere ulaşır. Ve kalbini aldım, sol yanıma yasladım Yıldız. Güzel bir hafta olsun senin için. Seviyorum seni ablacığım demişsin ya. Esin, ben de seni çok seviyorum. Ve sesine sağlık, güzel bir hafta sonu olsun. Hepimize hayırlı geceler diliyorum demiş sevgili Gülşen. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldiniz, çok keyifliydi. Ben de sizlerle dinlendim. Ancak programdan sonra oturduğum koltuktan nasıl kalkacağımı düşünüyorum. Sonrasını düşünüyorum. Sonra yarım kalan işlerim var. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Olsun ya. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Pazartesi günü yine aynı saatte sizlerle buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi hiç eksik olmasın. Kendinize iyi davranın ya. Sadece bunu gönülden istiyorum. Kendinize çok iyi davranın. Çok güzeldi demiş Derya. Emeğine sağlık güzel sesli kadın. Teşekkür ederim Derya. Tekrardan Batuhan'ın sesine sağlık. Çok keyifliydi. Ben de çok keyif aldım. Ağustos ayının ilk cumartesi gecesi, Allah'tan bir keder, mani, hastalık vesaire olmazsa yine yeniden gecenin içinden keyfe kederde buluşalım. Ama hafta içi birlikteyiz. Ve ben sizi bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. İyi geceler.

0: Sine. Özlem ayralla keyfe keder.
1: Bir an efendim.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi değil.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.